0: Çınar Çeşitli. Açık paylaşım hani böyle.
1: Evet.
0: Hey, Mary Paul. Mary.
1: Seventeen Silverado to Scott. Go to the next.
0: It's gonna be 79 Adam Henry Nora Zero. Again, 79 AH and Zero.
1: 2013 Impala Colin Klaus.